0: Önde tamam. Devamı da ıstırır mısın? Hadi. Önde yana.
1: 寻找拓印整理，贾央尼玛从岩画中摸索藏族艺术的缘起。
2: 上车带你。
3: 你那确确实得嘞。慢点，慢点。
4: 俺那也那多了的菜的着，出马来俺那经过了天子的，弟弟请个人弄就抓，大弟出来接爹的人弄了点，弟兄长过了。